Masal mı Konya abi? Big funny ya dude. Ne oldu bu? Koçi, kim açtıyor bu ater neyse bu koçi? İpinsin ben ya. Ne oldu bu? Ne oldu bu?